0: seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum.

0: Derdinden anlamayan sevgilin mi var? Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Sevgilim için deli gibiydim. Hep gece gündüz içen biriydim. Bak gör beni aşk ne hale koydu.
1: İmdat efendim, damardan kaçtım.

uzaklarda kal, acımıyorsam. Hiç düşünme benim ne olur halim, hep uzaklarda kal, acımıyorsam.

Ben hep başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum.

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözlüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum, seni seviyorum. Fikrimdesin, seni seviyorum. Aklımdasın, seni seviyorum.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerin kulağım kirişte, ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avcunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan.

yani benim güzel anam. Alaşafağında ülkemin yıldız uçurtmak varken, oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguymuş şu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedi, gözleri değsin istemedi.

beni. Bayrak tutan, çarpışan, her kadın toprağa tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle beni.

Şimdiki aklımla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalım çok oldu. Lanet olsun, varsın kimseler bilmesin hayatta mısın. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

Ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem.

Prangalar vurun ayaklarıma, kelepçeler takın kollarıma, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini, yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarıma, umut bırakmayın yarınlarıma. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

Merhaba güzel gözlüm. Sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım, efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar. Satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var. Bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım. Yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimle aşk perde perde. Ben hep seninleyim, ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun, sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar? Yetmedi mi?

Aslında bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözleri, ay parçasıdır yüzüm. Nasıl kurtulacağım, nasıl kurtulacağım, nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah, ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın,

Birkaç satır yazmak istersen sen de bana, zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum, yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışıp

aşkımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Zincirli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: için.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Alemin en iyisinden, damarın merkezinden, ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.16. Çalışan dostlar Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbahçı onlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. 2 günlük aradan sonra hemen o soruyu soruyorum. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şerit.

açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

iyi dileklerimi sizler için, kahvemi de kendim için aldım geldim. Hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabah da damardan kalbe bir yolculuğa çıkıyoruz. Aslına bakarsanız güvenli bir yolculukta. İşte zaman zaman duyguselleri yaşayabiliriz. Yüreklerimizin yangın yerine döndüğüne tanıklık edebiliriz. O yüzden en başında soruyoruz zaten. Sol şerit açık, kemerler takıldı mı diye. Madem hazırız, yolculuk başladı. Bakalım bugün şarkılar bizleri nerelere götürecek. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen İmbat Canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Evet, bugün günaydın. Mümin Başkan günü. Dört farklı sanatçıdan dört güzel şarkı seçmişsin. Şahanesin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Ben de kendim için 2 ve 4 numarayı seçtim. Buyurun efendim, sizler de arzu ettiğiniz şarkıyı şarkılardan bir fal tutup kendiniz için belirleyebilirsiniz. Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım. Hoş geldin, sefa getirdin. Nasılsın bakalım, iyi misin görüşmeyeli? Ben iyiyim. Özledik yine seni. Bugün senden Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı istiyorum. Çalar mısın? Öncelikle sana tüm İmbat FM aileme gelsin. Şimdiden teşekkürler ablam benim diye seslendin. Sevgili Hoşit, hoş geldin. Sizler de özlendiniz. O güzel yüreklerinize kocaman sarılıyorum. Birlikte çok güzeliz, çok iyiyiz değil mi? Hay maşallah bize. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Uşak'tan Anadolu Ulaşım Kaptanı Özgür. En güzel Ferdi Tayfur şarkıları canım oğlum Nazmi'yim ve Uşaklı Kaptan arkadaşlarım için gelsin diye seslendin. Özgür hoş geldin. Kaptan şoförlerimize, değerli oğlun Nazmi'ye bizlerden de selamlar, sevgiler olsun. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. Az sonra çalacağım Ferdi Baba şarkısını da armağan edelim. Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, mutlu haftalar, kolay gelsin masal. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram, bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı, tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, damara devam masal. Hayat bir masal gibidir. Herkesin kendi peri kızı hikayesi vardır. Ya değil mi? Aynen öyle. Masalımız mutlu sonlu bitsin inşallah. Adı üstünde masal ya. İstediğimizi, istediğimiz zaman o masala dahil edebiliriz. Kötü karakterleri de saf dışı bırakabiliriz. Zeynel Abidin Bayram. Günaydın Can Masalım, hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Günaydın İmbat Canlar. Günaydın İmbat ailesi, her zamankinden daha güzel. Günümüz geçsin, sağlık, mutluluk getirsin gün. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Can abim geldi diyor, Mustafa abim geldi, dünyalar benim oldu diye seslendin Ayşe'nin. Oh mis, sefasını sürün. Mustafa abiye benden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Diyordu ki adamın filmi çok acıklıydı ablam ya diye seslenmişsin sevgili Hoşet. Ya izlemedim ama sen öyle diyorsan senin sözüne inanır güvenirim. Dönüp duran bir çark, akıp giden bir zaman, yine yeniden bir sabah. Günaydın, hoş geldin, iyi ki geldin, çok özlendin hem de çok masal ablam benim. Nasılsın, iyisindir inşallah, ben iyiyim. Rabbime şükürler olsun, tüm imbat canlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Abla senden iki şarkı istiyorum. İnsanın bir dur noktası, bunu yapmak bana yakışmaz diyecek bir duruşu olur. Sizin ne kural tanır yanınız kalmış, ne de karşınızdakine verecek bir gram saygınız.
Bugün o hırsla her şeyi mübah sayıyorsunuz. Lakin unutmayın, topraktan geldiniz, toprağa gideceksiniz. Ama bu gidişattan hala haberiniz yok. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık paylaştım bile ablam benim diye seslenen sevgili Sedat, hoş geldin. Açın, açın yolları, Masal ablam geldi diye seslenen sevgili Hoşit. Sol şerit açıksa Ferdi Baba şarkısı daha gelsin. Finlandiya Mustafa Yaşar sana, Ayşe'ne de armağan olsun ve tüm gurbet canları.

açılmış bütün eller. Gözleri yollarda uyku tutmuyor geceler. Köyünden, yurdundan, sevdiğinden haber bekler. Gurbetçiler, gurbetçiler.

Günaydın, hayırlı sabahlar masalımız. Yeni hafta, yeni gün güzelliklerle gelsin. Keyifli yayınlar Can kardeşim, Ayşen Karadağ Soydan'a. Soydan'la sabah kahvaltısı, Danimarka'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı, Can kardeşim, Ayşen Karadağ Soydan ve tüm gurbetçiler için gelir mi diye seslendin. Ağız alışkanlığı Finlandiya, Mustafa Yaşar. Danimarka'dan sevgiler gönderdin. Bizlerden de sana sonsuz sevgiler, saygılar olsun. O güzel şarkıyı az önce paylaştım. Sizlere de afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Oh mis. Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal abla. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hoş geldin. Bugünkü konseri bana verdiğin için öncelikle canlı gönülden teşekkür ediyorum. Karamürsel'den sevgiler, saygılar, keyifli dinlemeler olsun. İmbahçı kardeşlerim, sesler sonda. Başlasın başlasın Masal abla diye seslenen Mümin Başkan, hoş geldin. Çok şükür sonunda konseri yapabiliyorsun değil mi? Perşembeydi, salıydı, pazartesiydi derken. Ama ne yaptık? Engelleri dinlemedik değil mi? Karışıklıkları düzelttik. Çok teşekkür ediyorum, eline emeğine yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek bugün. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın Can Masal? İyi misin? Ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı rica ediyorum. Eyüp Han'dan ve Havva Öğüt'ten. Bu şarkılar sana, bana, mevsime, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun Masal. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar sunarım. Hayat kısa. Anı yaşa diye seslendin. Sevgili Mesut hoş geldin. Aynen öyle. 3 günlük dünya diyoruz ya. O yüzden anda kalacağız. Anın tadını çıkaracağız. Bitip gidenlere üzülmeyeceğiz. Yolumuza bakacağız. Sol şerit açık bakın. Sol şeritten ilerlerken hayatın bize ne getireceğini düşünelim, götürdüklerine çok takılmayalım. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Masal ablam nasılsın? Bugün Zeynep'imle uykudan yeni kalktık diyor. Güzel kızlarım mışıl mışıl uyuyor. Ablam her gün onlara bakıyor, keşke diyor. Bebek olarak kalsaydık, çok kıskanıyorum onları vallahi. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı çalar mısın? Bu şarkı sadece güzel kızlarıma ve de sana gelsin ablam diye seslendin. Hamit hoş geldin. Hamit öyle her yerde söyleme, mışıl mışıl uyuyorlar deme. Nazar değer. Hani öyle yaparlar ya çocuklar, çok uyusun. Ay gece hiç uyumadı falan. Çok güzel yemek yese de, gıdalarını tüketse de, aa hiçbir şey yemiyor bu. Nazar değmesin çünkü onlara, tamam mı? Prensesleri kocaman öpüyorum. Zeynep'e de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Günaydın, günaydın sabah yıldızım. Günümü aydınlatanım, hoş geldin masalım, nasılsın? Ben iyiyim, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Herkese günaydınlar, imbat canlar diye seslenen Eminem canımsın, hoş geldin. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Günaydın, hayırlı sabahlar Can Masal, hoş geldin. İmbat canlara selam olsun, kazasız belasız bir gün diliyorum diye seslenen Rıdvan Akçakaya. Çok teşekkür ediyorum, bizler de sana hayırlı işler diliyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Günaydın masalımız. Tatlı yayınlar, günaydın imbat canlar. Hayırlı ve sağlıklı günler. Tatili organize, Krone'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız güzel bir şarkı? Tüm Ferdicilere, imbat canlara, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu'na, Beydağ'dan motor bakım ustamız Ahmet Güney'e, garip emmim Bekir Kaymaz'a, sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslenen Beydağlı hoş geldin. Adını saydığımız imbat canlarımıza da sonsuz sevgiler, saygılar gönderelim. Şarkıyı da aldım, kabul ettim. Ta canıma canım, oh mis.

0: burası
1: İmbat FM. Damardan kalbe.
0: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet, şahane bir konseri sonlandırdık Mümin Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Hoş geldin, sefalar getirdin şifacı meleğim. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar, nasılsın bakalım? Umarım güzel bir hafta sonu geçirdin. Beni sorma, biraz rahatsızlandım. Ve hastanedeyim şu an, seviliyorsun. İyi ki varsın, cansın, canansın. Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı gelir mi? Maşallah bize diye seslendin. Sevgili Erkan, hoş geldin. Çok çok geçmiş olsun, Rabbim şifa versin soğuk algınlığıma. Tam hastalık havası diyoruz ya, ne giyeceğimizi bilmediğimiz. Bir sıcak, bir soğuk, bir yağmur ve kaçınılmaz son. Benim de üzerinize afiyet. Ağzımın içinde yara çıkmış, konuşurken zorlanıyorum ama bağışıklık yerlerde herhalde. Baştan tedbir alıyorum ama çok işe yaramamış herhalde. Ne çok herhalde dedim ya. Şu anda her nerede şifa bekleyen varsa Rabbim şifa versin inşallah. Ben de bol bol dinlendiğim bir hafta sonu geçirdim. Ama bitti gitti. Alkışlarını gönderen Ahmet Taşyan, çok teşekkür ediyorum, sağ ol var ol. Kıbrıs Filiz ablam, o güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Hamburg'dan selam olsun, kalbi yüreği güzel insan Masal. Paylaştığın videoyu çok, öyle değildim, paylaştığın video çok güzel olmuş. Gerçek bir hayat videosu. Müslüm babanın dediği gibi, aldanma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum diyecek bir gün. Sevmek çok güzel bir şey. Aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Resmini duvarlara çizmek geldi içimden. Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimden. İzmir'e doğan güneş diye seslenen Hamburg Ferdi Çutak, hoş geldin. Teşekkür ediyorum, sağ ol var ol. Aynen öyle. Birilerinin istediklerini yapmayınca hemen istenmeyen ilan ediliyorsunuz. Sizin dediklerinizi yapmak zorunda mıyız diye biz de soruyoruz kendimize. Ah ah, menfaatçi insan oldu işte. Tabii senin de mesajında bu arada ikimizin baba şarkısı var. Ben birini seçtim, aldım listeye. Ne zaman reklam dönüşü paylaşacağım. Keyifli dinlemelerin olsun. Hoş geldin, sefa getirdin, şükür kavuşturana şükür, bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun. Yine süper bir video, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, sıhhatli, bol, bereketli bir hafta. Hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılar da okyanus yürekli imbahçanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbahçanlar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim, hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Orhan Gencebay şarkıları sana sana dedin ya. Tam da Orhan Gencebay şarkısı üzerine bu yorum güzel geldi. Ben de şarkıyı aldım, kabul ettim. Ay, açın, açın sol şeridi. Açın radyolarınızın sesini. Dokunmayın, yaralı yüreklerimize dokunmayın.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Kadınlar çocuksu mahzun yüzüne mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, ağlamak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün.

sevgili Hurşit. Karbonatlı suyla gargara yaftemisi. Ne kadar da tanıdık bir tarif. Süpersin, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Sevgili Ferdi, yok dil yarası değil. Dil yarası daha ağır ya. Daha çok can yakıyor. Yanağımın iç tarafı efendim. Öyle tarif edeyim. Konum bildiriyorum. O yüzden konuşurken çok acıyor. Günaydın Masal ablam, sana da günaydın. Ömrüm, nasılsın? İyisindir inşallah. Bizi soracak olursan iyiyiz. Çocuklar da iyi. Abla, senden isteğim Tahir Uçar'dan güzel bir şarkı. Yoksa diyor, Derya Bedavacı'dan güzel bir şarkı gelsin. Benden eşime, Onur Şap, seni çok özledim diye seslendin. Feri Hanım canımsın. Derya Bedavacı şarkısı az sonra radyonda olacak. Keyifli dinlemelerin olsun. Onur'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Yol planladığın yere değil, yazıldığı yere gider. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir haftan olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize. Oh mis. Masal bugün bizler için Nurettin Rençber'den diyor güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için ve bugün 36. evlilik yıl dönümünü kutlayan Ayşen Soy'dan, Karadağ ablamız ve Ramazan abimiz için, gönül dostlarımız İmbat Canlar için ve şu anda sana kulak verip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal. Üşütme ve boğaz ağrısı ile doktorda bekleme odasındayım. Sanırım bu hafta rapor alacağım. Bugün yayına katılamayacağım diye seslenmiş sevgili Yetkin. Ben de şaşırdım. Çünkü sen ilk yorum yazanlardansın. Göremeyince var dedim bir haller. Çok geçmiş olsun, Rabbim şifa versin inşallah. Alta bir rapor, dinlen biraz bence. Merhabalar, ben Yelda Sarıdemir. Hoş geldin. Sabahımızın gülü, evimizin neşesi, Masalım. Öncelikle herkese kazasız belasız hayırlı haftalar diliyorum. Ve kocama da şöyle seslenmek istiyorum. Emre Reis, ne kadar tükense de ümitlerim. İçimden bir ses, sabret, iyi günler gelecek diyor. Sen benim sabrımın en güzel mükafatısın. Çok seviliyorsun Emre Sarıdemir. Dilerim Rabbimden en güzel yarınlar bizim olsun sevdiğim. Sen benim canımsın. Paşam, aklın bende kalmasın. Biz iyiyiz kurban olduğum. Eniştem Nazif Tetik, ona da selam ediyorum. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Masalım Müslüm Gürses'ten diyor güzel bir şarkı. Kocam Emre Sarıdemir'e, eniştem Nazif Tetik'e ve onların arkadaşlarına gelsin. Allah'a emanet olun diye seslendin. Yeldam canımsın. Hoş geldin. Değerli eşine, eniştene, bizlerden de selamlar, sevgiler olsun. Paylaştığın video çok güzel olmuş diyor canım benim. Emeğine sağlık Masalım. Çok teşekkür ederim. İyi seyirleriniz, iyi dinlemeleriniz olsun sevgili Yelda. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im. Hoş geldin. Bizler de sana kolaylıklar diliyoruz. Yoğun çalışıyorsun çünkü. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Kadir Tapucu'dan diyor güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Antalya'ya da selamlar gönderelim ve o güzel şarkıyı listeye alalım. Kar çiçeğim günaydın, sesini duyan cennetlik, hoş geldin. Aydın'daki ablama ve eşine, sana bana da Cengiz Baba'dan diyor güzel bir şarkı. Özellikle bana, zamanın olursa annem için de diyor Ayşe Dinçer'den güzel bir şarkı. Sol şeridi açtı Aydın'dan, ablam burada annemle. Ben de diyor açtık sol şeridi, hoş geldin tekrardan canımın içi. Videon çok güzel ama boş ver, hadi diyor bende kalsın kuzum diye seslendin. Ve
Evsim'im, hoş geldin. Annemizin ellerinden öpüyorum. Ablana da sonsuz sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Cengiz Kurtoğlu şarkısını da hemen listeye alıyorum. Ama öncesinde Derya Bedavacı gelsin. Ve müsaadenizle bu şarkı bana da gelsin.

Ben kralın kraliçesi Yelda Sarıdemir. Masalım, sana bir sır vereyim mi? Buradan tüm radyoyu dinleyenler duysun. Benim prenses olmam için prense ihtiyacım yok. Ben zaten kralın karısıyım. Yani emrimin kraliçesiyim. Reisim, seviliyorsun. Dünyam, eniştem aklın senin evde kalmasın. Önce... Çocukların Allah'a emanet. Sonra da diyor ben başındayım onların. Gözün arkada kalmasın. Görüşe geldin mi konuşuruz. Emrem seni çok seviyorum. Unutma bugünler geçecek. Umutla bekleniyorsun paşam. Ben sana söz veriyorum. Ayrı kaldığımız bu günlerin yanımdayken kıymetini çok iyi bileceğim. Biliyorum ki sen de aynı benimle fikirdesin. Bizi kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Can Masal istek parçam Neşet Ertaş'tan diyor. Senin seçtiğin bir şarkı olsun. Yayınlarsan çok mutlu olurum diye seslendin Yelda. Elbet bugünler geçecek. Ya işte bazen yanımızda olunca sevdiklerimiz kıymet bilemiyoruz. Ama araya mesafeler girince ne kadar çok sevdiğimizi anlıyoruz değil mi Yelda? Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı listeye almıştım zaten sizin için. İlerleyen dakikalarda birlikte keyifle dinleyeceğiz. Günaydın, günaydın Masal ablacığım. Hayırlı sabahlar olsun inşallah. Kazasız belasız yayınlar. Tüm İmbat FM ailesine selamlar diye seslendin. Ender hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Senin de işin gücün rast gelsin inşallah. En büyük zenginlik akşam eve gittiğinde seni gülen yüzüyle karşılayan bir ailedir. Hoş geldin. Bugün çok yorgunum ama olsun, tatlı yorgunluk. Ferdi Baba'dan diyor güzel bir şarkı. Gelirse çok sevinirim. Damatlı dayları sakın köyden kız almayın. Bitmiyor işler. Senin ne oldu ya? Bağı olsun, bahçesi olsun, bostanı olsun diyordun. Zoru görünce yan çiz bakalım. Ama senin de dediğin gibi tatlı yorgunluk bunlar değil mi? Üstüne bir de küçük yarası eklenince. Bahçanlarım sakın kızmayın. Hüseyin böyle söylediği için ben küçük yarasa diyorum. Paşamız çok güzel, çok maşallah ona. Beyda'dan haftanın ilk gününden selamlar, iyi yayınlar tüm imbahçanlara, hayırlı haftalar diliyorum. Hüseyin Ovalı kardeşime, Beyda sanayi çalışanlarına, işleri başında bizi dinleyen tüm imbahçanlara ve masalımıza gelir mi? Hakan Taşıyan'dan diyor güzel bir şarkı. Çok teşekkürler diye seslendin. Ahmet Usta hoş geldin. Ya değil mi? Cuma'dan belirtmiştin zaten şarkıyı. Bu güzel şarkıyı da listeye alacağız. İlerleyen dakikalarda birlikte keyifle dinleyeceğiz. Bizsiz geçen iki gün. Bugün acısını çıkarıyoruz. Sevgili Hüseyin, bu güzel şarkıyı Beydağlı da istemişti. Hadi son ses.

şeyler deseydin anlardım. Sarılır boynuna anlardım. Bir çay içim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğim

Reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

gelen mesajlarımız olmuş. Onları hemen gün yüzüne çıkaralım. Masal abla, iyi günler, hayırlı haftalar, kolay gelsin. Kınık'tan İlyas. Sizden Ferdi Tayfur'dan diyor, güzel bir şarkı istiyorum. Sizlere ve sevenlere armağan olsun, seviliyorsunuz diye seslendin. İlyas hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğin var olsun inşallah. Sizler de çok seviliyorsunuz. Buyurun diyor, taptaze ceviz. Ya Hüseyin, canım çekti bak. Ama ben olayı çözdüm. Baktım taze ceviz bulamıyorum. Cevizleri akşamdan suya koyuyorum efendim. Suyunu içmiyorum ama. Sizlere de çok tavsiye etmiyorum. Doktor değilim de. Sonra suyunu süzüyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Taze ceviz niyetine yiyorum. Selam Prenses, günaydın. Hoş geldin Şekerpare. Güzel yayınlar, nasılsın, iyi misin? Video güzel olmuş, beğendim. Biraz duygusal ama diyor güzel. Sefalar getirdin İmbat'ın sultanı çiçeği. Bugün senin neşen nasıl? Maşallah, her zaman bomba gibisin. Şekerpare tektir, gerisi yedektir, o kadar. 90 kere maşallah şekerparemize eyvallah, teşekkür ediyorum diye seslenen Bülent Kurt. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Sorunun cevabı senden gelmiş. Her ne kadar konuşurken zorlansam da sizlere çaktırmıyorum ama, değil mi? Yine bıcır bıcırım. Selam masalım, ben Yelda Sarıdemir. Kralım, baş tacım, nefes alma sebebim, en güzel ilkim, en doğru kararım. Emre Sarıdemir'e sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Bugün diyor özel bir istek, Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı. Kocamın diyor arkadaşlarına, Deniz Ege abime, eniştem Nazif Tetiye ve kalbimin sol köşesi aşkım Emre Sarıdemir için. Şimdiden çok teşekkür ederim, Allah'a emanet olun diye seslendin. Yeldem tekrardan hoş geldin. Özel bir istek ama az önce zaten Müslüm Baba'dan senin için, Emre için bir şarkı paylaştık. O şarkıya vakit kalır mı çok bilemedim. O yüzden söz verip yerine getirmemek olmaz, değil mi? Şöyle soru işareti bırakalım. Kar çiçeğim, tüm şarkılar sana. Sana, sana, ablama, eşine, anneme, seni dinleyen herkese. En sonda diyor bana gelsin canımın içi diye, güller de göndermişsin. Mevsimim, canımsın, en çok sana gelsin şarkılar. Sağ ol, var ol, eksik olma. Başkanım, iki numarayı aldım. Eline, emeğine, yüreğine sağlık abim benim. Keyifle dinleyeceğim. Tüm alkışlar sana gelsin diye seslenen sevgili Hoşit. İstanbul Avcılar'dan Zeynel Abidin. Süper konser dinledik. Emeğine, yüreğine sağlık Mümin abi. Mümin başkanım, yüz üzerinden yüz diye alkışlarını gönderdin sen de. 2 ve 4 numaralı şarkıyı ben aldım. Notunu da düşmüşsün. Ben de 2 ve 4 numarayı almıştım. Keyifle dinledik, değil mi Zeynel Abidin Bayram? Konser için alkışlarını gönderen Bülent Kurt. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Bugün can kardeşim Ayşen Karadağ Soy'dan ve Ramazan Soy'dan evlilik yıl dönümü diyor. Rabbim onları daha nice nice sağlıklı, sıhhatli, mutlu yıllar versin. Misafirlik sürecince. Hadi bakalım, masal okuyacaksın inşallah. Benim için yaptıkları misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, çok seviliyorlar diye seslendin, öyle değil mi? Sevgili Ayşen de, Ramazan abimiz de, şahane insanlar, gönülleri, yürekleri o kadar zengin ki çok da güzel ağırlıyorlar. Ben de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Nice nice yıllara sağlıkla, sıhhatle inşallah. Herkes kutlarken Ayşen sen kutlamadın ya. Kendi evlilik yıl dönümünü kutlamadın. Masalım, başkanımızın eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden ona gelsin. 2 ve 4'ü ben aldım, keyifle dinleyeceğim. Oh. Ya diyorum ya, eğer bu frekanstaysak ortak dertlerimiz mutlaka vardır. Eminem de 2 ve 4'ü almış. Şahanesin, konser başlıyor diyor. Ses ver Kara Mürsel. Vallahi konseri keyifle dinledik Mümin Başkan. Çok da alkışlar gönderilmiş. Alkış gönderen, alkışlayan imbaçanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar.
muhteşem konser için emeğine, yüreğine sağlık, kalpler, yürekler yangın yeri diye seslenen ve alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Şimdi anladım. Aynı şeyi ben de yaşadım. Eczaneden krem aldım diyor. Geceden sabaha geçti. Öyle sürünce ağız içinde donan ilaçlar var değil mi, biliyorum. Ben de alayım. Kendimi eziyet etmemin bir manası yok çünkü. Ferdi çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol tavsiyen için. Bazı gidişler sessizdir. Muhteşem bir dönüş yapmak için.

bir sabah karşında göreceksin beni. Yüreğinde, yüreğinde anılar canlanacak. Gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm, dönüşüm muhteşem olacak. Muhteşem olacak.

Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim. Bir de yetkin abime çok geçmiş olsun. Allah'ım şifa versin inşallah. Ya abla diyor, böyle olmuş. Ölüye saygısı olmayan insanlar var. Allah ıslah etsin diye seslendin sevgili Sedat. Onca kalabalık içinde öyle yalnız hissedersin ki kendini bazen. Dalar dalar gider gözlerin uzaklara. Duyguların sarhoşmuşçasına uyuşuk. Vücudun uçarmışçasına boşluktadır. Ne ses duyarsın ne de nefes. Var mısın, yok musun, aç mısın, tok musun bilemezsin. Bomboş gözlerle bakarken her şeye, canlı mısın, ölü mü, anlamaz kimse. Ne aşıksındır, ne yorgun, ne kırgın. Ne küskünsündür, ne de barışık. Sadece bir boşluk, sensiz, sessiz, öyle işte. Ama öylesine değil. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Hepimizin içinde kocaman bir boşluk. Ne olduğunu bilmeden oradan oraya savrulup duruyoruz, değil mi? Paradır, bugün biter, yarın yine kazanılır. Zorluktur, gelir geçer. Sabredilir, alışılır, aşılır. Yeter ki Allah sağlığımıza zeval vermesin. Alın terimizi namerde muhtaç etmesin. Kendi kapısından başka kapıya boyun büktürmesin. Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demirsporlulara gelsin. Eyvallah. Cansın, canansın. Adana'dan selamlar, saygılar sunarım diye seslendi. Sevgili Mesut, sevgi, saygı bizlerden sana, o güzel yüreğine olsun. Alın terimizi namerde muhtaç etmesin inşallah. Amin. Ayşen ve Ramazan abinin evlilik yıl dönümü dolayısıyla onlar için diyor Mahsun Kırmızıgül'den güzel bir şarkı rica etsem çalar mısın ablam? Nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllarınız olsun inşallah diye seslendin. Sevgili Hoşit, ne kadar da naziksin. Ne güzel düşündün, çalalım o şarkıyı da. Günaydın, kolay gelsin, yüreğine sağlık diye seslenen Ramazan. Çok teşekkür ediyorum, senin de gönlüne yüreğine sağlık. Ablacım diyor, bu hastalığa nereden bulaştık ya, atlatamadım hala diyor. Grip bir taraftan, diş ağrısı bir taraftan, şimdi de midem ağrıyor diyor. Vücudum ekran görüntüsü alacak. Yetkin abime de çok geçmiş olsun ama ben bulaştırmadım diye seslenmişsin. Sevgili Hürşit, ben de böyle uzaktan uzaktan sarılıyorum, o güzel yüreklerinizden öpüyorum. Aman hastalığı bana bulaştırmayın demiştim. Benim dediğim duruma Yetkin düştü galiba. Ama Erkan da hasta. Hastalık kol geziyor. Kendinize dikkat edin, olur mu İmbahçanlarım? Sana da çok geçmiş olsun. Toparlan artık. Masal abla, konser için kendime sonsuz puan veriyorum. Gerçekten çok güzel konser oldu. Abilerime. Bir de söyleseydim, abilerime, ablalarıma, kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Masal abla, sana da çok teşekkür ediyorum konser için. Allah razı olsun. Kara Mürsel'de çok seviliyorsunuz. İmbat FM candır can diye seslendin. Mümin Başkan, biz teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Sen de cansın. Günaydın sevgili Masal, günün aydın. Moralin hep yüksek olsun. Kafama takıldı. Sen neden böyle bir video paylaştın? İyi misin diye seslenmişsin Aytekin. Ya cansınız. Acaba ne oldu Masal? Neden böyle bir video paylaştı diye benim için endişeleniyorsunuz. Sadece anlamlı bulduğum için paylaştım. Hayatın gerçekleri de öyle değil mi Aytekin? Herkesin işine geldiğimiz kadarız. Onlar gibi olmayınca da...

kapı dışarı. Ay biz de çok meraklıydık. Bir ufacık dünyam vardı. Bak onu da eller aldı.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

yüreklerinizden sevgi, hayatınızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Sıcacık, samimi bir iyi misin kelimesi bile, sorusu bile insanın kendini iyi hissetmesine yetiyor. Şarkıyı dinlerken o düştü aklıma, Aytekin. Çok teşekkür ediyorum. Arada kelimeleri yuvarlıyorum. İşte tam o anda canımın acıdığını anlayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyiyim, merak etmeyin. Çok iyiyim. Eline emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık, güzel bir konser oldu. Yüreğin var olsun Mümin kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bugün biraz geç kaldım. Program akışının güzel olduğunu düşünerek alkışları size gönderiyorum. Sizi dinlemek iyi geliyor. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Ankara'dan selamlar, sevgiler diye seslendin. Mustafa Daşkın, çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Birbirimize iyi gelebiliyorsak ne mutlu bize. Ankara'ya da selamlar, sevgiler gönderelim. Can parçam, eniştem Ramazan. Nice yıllara sizleri çok seviyorum diye seslenen Gülşen'im. Çok teşekkür ederim Can kardeşim şarkı için. Danimarka'dan sevgiler, selamlar diye seslenen Ayşen'im. Az önceki şarkı sevgili Hoşit'in sana ve Ramazan abiye istemiş olduğu şarkıydı. Çayım hazır, buyurun İmbat ailesi. Masal Hanım, sana da bol köpüklü kahve gönderiyorum. Oh mis. Aranan kan bulundu. Şöyle kenara koyayım, birazcık soğusun, sıcak sıcak içemeyeceğim. Malumunuz. Nazarlara geldik, nazarlara Hüseyin. Sana da afiyet bal şeker olsun, şifa olsun. Kar çiçeğim. Canın yanmasın diye yazmayacağım, kıyamadım diyor. Karadut şurubu iyi geliyor. Kendine dikkat et, Allah'a emanetsin. Ya bak, ben de diyorum bir şey daha iyi geliyordu. Bir şey daha dünden beri düşünüyorum. Karadut şurubu muydu o? Mevsimim, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ama bu arada yazabilirsiniz, sıkıntı yok. Ne olacak ki sizin için, azıcık canım yanmış. Canım kardeşim, masalım bugün benim evlilik yıldönümüm. 35 yıl önce bir evet ile başladı her şey. Koskoca bir ömür olduk, acısıyla tatlısıyla her anına şükürler olsun. Rabbim bizi birbirimize bağışlasın, nice nice yıllarımız olsun çocuklarım, torunlarımla birlikte. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum kendim ve eşim için. Danimarka'dan sevgiler, selamlar. Ramazan dinlemez ama diyor, bizim ikimizin şarkısı vardı diyor. Biz nişanlıyken diyor, Coşkun Sabah'tan bir şarkı armağan etmişti. Çalar mısın diye seslendin. Tamamdır, az sonra o şarkıyı paylaşacağım. Olsun, Ramazan abim hissetsin. Dinlemese de seviyor beni. Ya sadece beni dinleyenler değil efendim, dinlemeyenler de seviyor. Nice nice yıllarınız olsun, sağlıkla sıhhatle inşallah Ayşen'im. Evlatlarını, torunlarını da kocaman öpüyorum. Eline sağlık başkan, süper bir konser oldu. İşte çok güzel geldi kardeşim. Milyon katrilyon gönderiyorum diye de not düşmüşsün. Kolay gelsin Masal, iyi yayınların olsun. Çanakkale istikametinden çıktım, nasipse Bursa'ya doğru gidiyorum. Kettle'da diyor çayımı demledim. Oh mis. Hem çayımı içiyorum hem de Kocaeli'den. Mümin kardeşimin, İmbat FM'in sesi sevgili kardeşimizin hazırlamış olduğu konseri dinliyorum. Eline emeğine sağlık, gönlü güzel kardeşim, Mümin Başkan'ın. Yüreğine sağlık, tüm alkışları gönderiyorum. Manisalı tanker şoförü Vedat, hoş geldin. Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculukların olsun. Çayını da yaptın. Oh mis, şifa olsun inşallah. Buz koy Masal Hanım diyor. Bizden diyor küçücük tavsiye. Hüseyin, çok teşekkür ediyorum. Ben buzu uzaktan görünce bademciklerim şişiyor. Nasıl olacak? Şaka şaka, o kadar da hassas değilim.
ses dinliyorum. Masal Hanım diyor çalar, ben son ses dinlerim. Aydın'dan Hüseyin, çok teşekkür ediyorum. Aynen, haklısın Masal Hanım. Herkes sevdiğinin değerini, kıymetini bilsin. Her şey çok geç olmadan yanındakiyle güzel vakit geçirsin. Kocamın yanımda olması için diyor nelerden vazgeçerdim. Geldim canımsın. Bilmiyoruz ki hayat bizde ne götürecek, bize ne getirecek. O yüzden bazen sevdiklerimizin kıymetini bilemiyor olabiliriz. Diliyorum tez zamanda kavuşun, buluşun inşallah.

Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı yayınlar Masal Hanım. Yeni hafta bizlere sağlık, sağlık, huzur, mutluluk, para ve de çokça aşk getirsin. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırlısını versin diye seslenen Faruk abim, hoş geldin. Amin, inşallah. Güzel dileklerin için teşekkür ediyoruz, sağ ol, var ol. Sağ ol Masalım, cansın can, seviliyorsun. İmbat'ın kraliçesi diye seslenen Yelda amca, canımsın. Sen de çok seviliyorsun, o güzel yüreğinden şifa niyetine öpüyorum, oh mis. Her şey için çok teşekkür ederim yüreği güzel ablam. Çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git Masal ablam benim. Tüm imbat canlara hayırlı günler diliyorum canlar. Vallahi isteyen istediğini düşünsün. Hayatta canımı yakan, kalbimi kıran kimseyi bayram, hastalık, ölüm var diye takvimde gün, ay, yıl belirleyip affedemem. Gözleri bayram, canları toprağı görmesin, kuş kadar hafif vicdanları taş kadar ağır bedel ödesin. Yapmasalardı diyor öyle. Oy, biraz ağır oldu Sedat ya. Biz küçük küçük temennilerde bulunabiliyoruz ama beddua etmiyoruz ya. Eğer birilerinin size zarar verdiğini düşünüyorsanız, sizi mutsuz ettiğini düşünüyorsanız, uzaklaşın efendim, uzaklaşın. Yanında, dizinin dibinde kalarak sizi daha fazla üzmesine müsaade etmeyin. Ondan sonra böyle işte ahlar vahlar, beddualar havalarda uçuşur. Gerek yok. Herkes kendinden sorumludur ve herkesin yaptığı kendi kaderine yazılır. Etme bulma dünyası, o yüzden biz güzel düşüneceğiz. Ama bakın şunu demiyorum. Aa, bize taş atana gelin hep birlikte gül atalım demiyorum. Güllere yazık, niye gül atalım ki? Kendinizi kenara çekin. Bence en güzel cevap bu. Masal abla, bugünkü güzel programın için teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Rabbim şifalar versin inşallah. Yarın sabah görüşmek dileğiyle diye seslendim. Mümin Başkan, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Bir kez daha senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Büyümek için çok acele ettik. Meğer en güzel günler soba başında kalmış. Canım Masalım, yetkin kardeşime şifa diliyorum. Geçmiş olsun. Danimarka'dan sevgiler, saygılar, selamlar diye seslendin Ayşen'im. Özlediniz mi? Ben çok özledim o sobalı günleri. O annemlerde kuzineli soba vardı. Böyle gitmeden önce, aa, kuzineye patates atar mısın anne? Derdik eskiden. Şimdi onlar da rahat etsin, zorlanmasınlar diye klima kullanıyorlar. Ama babam şikayet ediyor. Bu ne böyle? Bu da ısıtıyor mu diye. Sobanın yerini tutmaz elbette. Haftanın ilk günü güzel yayın için çok teşekkür ederim. Güzel yüreğin var olsun. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. Kendine cici bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın iki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Bahçanlar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim, sen de Rabbime emanetsin. Kolay gelsin Masal Can kardeşim, kusura bakma bugün seni dinleyemedim, geçerli bir mazeretim vardı diyor. Çok şükür psikolojim sayende düzgün seyrediyor. Şimdi devam imbata, ver coşkuyu. Kapanış şarkın Ferdi Baba olursa sevinirim. Ayşen Soydan kardeşim, evlilik yıl dönümünüzü kutluyorum. Nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar diliyorum. Konseri de dinleyemedim. Mümin Başkan süper konser yapmıştır. Bir dahaki sefere inşallah. Eline, emeğine, yüreğine sağlık kardeşim diye seslendin Can abim, Bekir Kaymaz abim. Bak, kalp kalbe karşı diyeceğim. Sen de nasıl yani diyeceksin. Kapanış şarkın Ferdi Baba olsun demişsin. Ben de sevgili İlyas'ın istemiş olduğu Ferdi Baba şarkısıyla kapatacaktım. Sana da armağan ederim. Eline, emeğine, yüreğine sağlık ablacığım. Harika bir yayın akışı oldu. Tüm emeği geçen abilerimin, ablalarımın ellerine sağlık. Yarın görüşmek üzere. Kendine iyi bak. En güzeline emanetsin ablam diye seslendin sevgili Hoşet. Çok teşekkür ediyorum. Selam Masal Hanım. Ben seni Ordu Korgan'dan dinliyorum. Senden bir şarkı istiyorum. Bu şarkı eşim Mustafa'ya, bir de görümcem.
oğlu Muhammed'e. Nasıl Hanım, biz seni fındık toplarken dinliyoruz diye seslendin. Bağlarda bahçelerde sesimizin, nefesimizin ulaştığı imbatçanlarımıza da sonsuz sevgiler, saygılar gönderelim. Kapanış şarkımızı da armağan edelim. Ayfer Bayca. Yaşa masalımız, iyi ki varsın güzel insan, konser için teşekkür ederim. İmbatçanlar Allah'a emanet olun, yarın görüşmek üzere diye seslenen Veydalı. Allah'tan bir mani olmazsa yarın yine buralardayız. Allah'a emanet ol, güle güle git, güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle, kimseye karışma, seni seviyorum diye seslendin can abim Bekir Kaymaz abim. Hatice ablama da selamlar, sevgiler olsun. Hoşça kal diye seslenen. Diyor sen de uçan kuştan anlıyorsun, her şeyi diyor biliyorsun, pek marifetlisin. Annen diyor çok çekmiştir sen küçükken. Uslu bir kızdım aslında. Şirinleri görmeye çok niyetliydim. Ama bugün annemi sorsanız bir konuda benden şikayetçi olur. Şimdi ben çok mükemmeldim, harikaydım falan demeyeceğim. Yemek konusunda efendim. Yemek konusunda çok şikayetçidir. Hala bugün olmuş, şikayet eder annem. O yüzden gitmeden önce sorar, ne yapayım sana? Evde beğenmediğim yemek piştiği zaman kendimi odama kapatan bir çocuktum. Yemeğiyle ilgili böyle sorunlarım var. Hala da devam ediyor sorunlar. O yüzden böyle ufacık tefecik, küçücük, içi dolu turşucuk şeklinde. Çok da gelişememişim. Çok teşekkür ederim Hurşit kardeşim, dinledim. Çok teşekkür ediyorum. Danimarka'dan sevgiler diye seslenen Ayşe'nin. Masalım keyifli, muhteşem bir yayın akışı oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kocaman öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Cansın, iyi ki varsın, seviliyorsun diye seslenen Emine. Ben de seni kocaman öpüyorum. Evet canım diyor, seviyor seni. Dürüst kız dedi bana diyor. Ben sevince o da sevecek tabii ki. Dinlemiyor olsa da diyor canı sağ olsun Ayşe'nin. Söyleyemedim de aynen öyle, canı sağ olsun benim Ramazan abime. Ben de onu çok sevdim. Gönlü yüreği var olsun inşallah. Teşekkürler tüm imbahçanlara. Keşke dediğiniz tüm güzellikler sizlerin olsun diye seslenen Ahmet Güney, Ahmet Ustam, inşallah tüm güzellikler hepimizi bulsun. Can Masal süper, süper program oldu. Eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. İnşallah yarın sabah huzur veren sesini duymak nasip olur. Kal sağlıcık, kal, söyleyemedim, sağlıcakla. Günün kalan vakti musmutlu geçsin. İmbahçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Dualarla diye seslenen Danimarka. Mustafa Yaşar. Dinliyorum canım kardeşim. Teşekkür ederim çaldığın için. Sana da geçmiş olsun. Dikkat et kendine. Güle güle git can kardeşim. Teşekkür ediyorum ablam diyor. 35 yıl. Eski günlerim aklıma geldi. 6 gün içinde evlenen ben diyor. 15 gün içinde her şey olup bitti. İyi ki evlenmişim can kardeşim. Yarın sağlıklı musmutlu gel. 15 gün içinde evlendin. Hay maşallah. Hay maşallah. Cesur kadın. Biz şimdi 5 yıl 10 yıl bekliyoruz. Dur tanıyacağım, dur tanıyacağım derken sonra herkes kendi yoluna gidebiliyor. Seni tebrik ediyorum Ayşe'nim. Yarınki konser dediğim gibi bugün de aramızda yoktu ama sevgili Nevzat da ben verdiğim sözü yerine getireyim. Şayet konser şarkıları gelmezse, liste gelmezse biz akışta kalırız. Sorun, sıkıntı yok.

beni alıp yine yerlere vursun. Huzur bir servetse al senin olsun. Derbeder hayata tiryakiyim ben. Derbeder hayata tiryakiyim ben.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz Yüz Okyanusu'na geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz Yüz Okyanusu'na geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.

0: Spot FM. Damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ey yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 50

0: 4.56 İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: gidemezsin, gidemezsin.
1: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Yolun düşer gurbet ele, sen de çekersin. Yolun düşer gurbet ele, hasret çeker.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda?
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

yaşayamam ben. Eğer kaybedersem bir tanem seni, ölürüm o zaman, yaşayamam.

tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Ölürüm o zaman, yaşayamam ben.

Ellerin ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: bin ölüyor, bir yaşıyor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Bu gece bir başka çöktün içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları. Okudum ağladım sabaha kadar. Bu gece bir başka

bir an kulağımda onları sesim. Ruhumu dolaştı ılık nefesim. Uykuyu gözümde sildi hasretim. Gözümü yummadım sabaha kadar. Seni içtim durdum sabaha kadar. Seni andım durdum.

kulağımda çınladı sesin. Ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasretin.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler...

0: Patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler. Ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

dolup taştıkça gözlerim boşluğa bakıp daldıkça o eski

O eski günleri hatırladıkça bir seni düşündüm bir de kendimi.

0: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum. İsyan etme sen bu olanlara. Senin de alnına bunlar.
1: İmbat FM. Damardan kalbe.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

seni sevmedim. Sonunda şart oldu ayrılığımız. Sanma ki bir tanem seni sevmedim.

0: olacağım hep seninle. Ancak bir gün öldüğümde terk ederim erkek sözü. Yalan dolan yoktur bende, İnan canım sevdiğime. Aşkımıza sürmem leke, bin yeminle erkek sözü. Bin yeminle erkek sözü.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Şu genç anının taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım. Dermez olsaydım.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'ı geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

bu sevdayı bana yakıştırmadın. Kalbini kalbime yaklaştırmadın. Vefa aramıştım, vefa aramıştım, sen de bulmadım. Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden ne yar olur, ne de arkadaş. Aşkımı söylerken gülüp geçerdim. Sevmek dediğin boş bir heves derdim. Allah, Allah kalp verirken sen neredeydin? Anladım ki, anladım ki senin

bütün varlığımla koştum peşinden. Hep ben zarar gördüm aşk ateşinden. Zevk duydum, zevk duydum çaresiz seslenişimden. Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden, senden ne yar olur ne de arkadaş. Aşkımı söylerken gülüp geçerdin. Sevmek dediğin boş bir heves derdin. Allah, Allah kalp verirken sen neredeydin? Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden, senden ne yar olur ne de arkadaş.

Hemen o buzların içerisinden bir tane kar çiçeği başını gökyüzüne kaldırır, ben buradayım der ya Asice. Hani o kar çiçeğini avucunuzun içine alırsınız, o solmasın, o ölmesin diye onu öyle sımsıcak, öyle sevgiyle saklarsınız ya. Seni yüreğimin en güzel köşesinde o kar çiçeğini tutar gibi seviyorum. Sen, sen bir tanem. Çünkü ben sensiz hiçbir işe yaramıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum.

0: İmbat FM tam 90.
1: Aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar. Evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir.

istemeden ayrılacak. Aşkımızın hatırası bu şarkıyla yaşayacak. Bu şarkıyla anılacak.

0: vermiyor hiçbir şey bana. Sevgilim yanımda sen olmayınca yanardağ misali yanar dururum. Bir tanem yanımda sen olmayınca, sen olmayınca, sen olmayınca mutsuzum bir tanem sen olmayınca. Mutsuzum bir tanem.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben hiç kimse için oturup ağlamadım akşamdan sabahlara. Ben hiç kimse için hıçkırmadım çöküp de kaldırımlardan soğuk buzlu taşlara. Ve ben hiç kimse için de düşmedim nezarethanelere ve de girmedim karakollara. Ama senin için, ama senin için ah, ah, ah. Bir inada dua gibi inanmışsın, tövbe haşa. Ruhunun kapılarını kapatmışsın, aşka, sevgiye ve gönülden haykırışa. Ben dertlerimi anlatabildim de cümle aleme, canlıya ve de cansıza. Ama sana, ama sana anlatmayı beceremedim. Ah, ah, ah. Bir başını kaldır da semaya bak. Arşu âlâ ne yüce. Sen yaratmadın, yaradansa senden çok çok yüce. Ocağın baksın, korkuyorum başucumda güleceksin bir gün ben ölünce. Ruhumun ıstırabını, ruhumun ıstırabını sana anlatamadım. Ah, ah, ah. Nesin be? Kimsin be? Nedir bu inadı şartın? Onlarca senemi yedi 10 dakikalık vuslatın. Bu ne cüret be? Beni sen mi yarattın? Hayatımla oynuyorsun. Ah, ah, ah. Zehir verdin, ahu verdin, şerbet diye tattım. Seni ruhumun en kutsal köşesinde yücelttim. Ne yaptın deme lan Allah'sın. Sana tattım, tattım, tattım, tattım be ya. Bir pul niyetine harcadın beni be.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendime. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi, dedim ya, dedim ya, dedim. Kendimi özledim.

0: FM, damardan kalbe.
1: Ne oluyor sana? Sen bu hallere düşecek insan mıydın? Hadi toparla. Toparla kendini artık. Hadi. Hadi gül biraz.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk etmeliyim. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç kimseye.

unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma. Onu da kaybettim.

bilmez. O gençlik çağımız hatırında mı? Benim gözlerimden silinip gitmez. O büyük sevdamız hatırında mı?

İnsan ne umuyor, neler buluyor. İstemese bile ayrı oluyor. Gidip başkasıyla yuva kuruyor. Beni terk ettiğin hatırında mı, hatırında mı?

Ağlasam ağlardın, gülsem gülerdin. Hani benim kadar sen de severdin. Bize ayrılık yok, hasret yok derdin. Ettiğin yeminler hatırında mı? Hatırında mı? Hatırında.

0: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki ben senden önce oradayım.